0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunu tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galile, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişilerde merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
2: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in, hepimizin bildiği Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaş da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
2: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meislin var, o da Lutherci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanı Tekrar adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumları var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
0: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
2: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünyada bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi, Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı-hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Hı-hı. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor aslında. İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
2: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki Tanrı'ya inanmayan biriymiş gibi düşündürmesini istemem dinleyicilerimizin de.
0: Evet, bu noktaya ben de değinmek istiyordum zaten ama Galileo gibi konular ve diğer konular sanki işte bilimin Hristiyanlıkla çeliştiğini ya da Hristiyanlığın bilimle çeliştiği gibi bir iddianın ortaya çıkmasına sebep veriyor. Bunun tarihinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü ilgi çekici bir nokta, nasıl başladı bu? Aslında Hristiyan Avrupa'da bilimsel devrim ve aydınlanma çağı ile ilişkilendirilen Galileo olayı gibi bu olaylar, John William Draper gibi bazı bilim adamlarının din ve bilimin tarih boyunca çatıştığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışını, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var, bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
2: Aydın, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle, kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak bunu bir araç olarak kullanarak Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. bu radyoda yaptığımız ya da Kutsal Kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. Ve o da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal Kitap kendi içerisinde, tabii ki Kutsal Kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama Kutsal Kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil ile 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korens, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri. İki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada

0: Yaratılış bağlamında konuşuyoruz. Çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa
1: Evet.
0: gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat
1: Evet.
0: dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişme derken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
1: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
0: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun tam olarak kutsal kitaba uymadığını gösteriyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığını ve onları insan olarak yarattığını, şimdiki bildiğimiz anlamda insan olarak yarattığını gösteriyor. Çünkü insanı da kendi benzerliğinde yarattığını söylüyor. Bir diğer ilginç nokta da şu, kutsal kitap Tanrı'nın varlığını sorgulamıyor. Ama bilim yapısı itibariyle her şeyi sorgulama üzerine gidiyor, ama kutsal kitapta şunu görüyoruz. Daha ilk ayette şöyle söylüyor: başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Dolayısıyla Tanrı var mıydı, Tanrı olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor: bir Tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri o yarattı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1:20'de de Paulus mektubunda, birazdan okuyacağım ayet, ama şunu söylüyor esasında: Tanrı etrafımızda gördüğümüz yaratılan nesnelere bakarak da varlığına ve bu bütün gördüğümüz her şeyi yaratanın kendisi olduğuna bizi ikna edebilir. Romalılar 1:20'de şöyle söylüyor mesela, diyor ki: Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Ve bu nedenle de diyor, aslında bir anlamda Tanrı'yı tanımayanların veya Tanrı'yı inkar edenlerin bu noktada bir özürleri yoktur. Yani biz bugün doğaya baktığımızda, işleyişe baktığımızda bunun bir yaratıcı tarafından organize edildiğini, bunun tesadüf eseri bir araya gelmiş amino asitlerden, proteinlerden oluşmadığını görebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, İşte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanyası'nda tam 200 bin, çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bize tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
1: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var, bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilime de götürebilir gibi bir doktrinde var ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
0: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
1: neyi amaçlar, kitap evet.
0: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var, günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var, kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek o zaman galiba vermemiz gereken cevap hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
1: Evet.
0: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına evet. gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzdanlıya dokunarak onun cüzdandan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir nokta ise bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrı'ydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek, kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programların da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Markos 15. Bölüm.
1: İsa, Vali Pilatus'un önünde. Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı. İsa ölüm cezasına çarptırılıyor. Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlarsa daha yüksek sesle, "Onu çarmıha ger!" diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerleri teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmığını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini," diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema şevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdalli Meryem, küçük Yakup'la Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. İsa'nın gömülmesi. O gün hazırlık günü yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: Markos 16. Bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, "Şaşırmayın," dedi. "Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz." Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler. İsa öğrencilerine görünüyor. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı. İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyense hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı ile hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönüllüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilim de Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet. Ancak birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlakı açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlakı açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulamalar eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan nükleer bomba keşfedildi. Bulundu. Ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işte kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde, kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar. İşte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi. Kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız, organ naklinin ahlaki bir açısı yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte ben zenginim, ünlüyüm daha böyle onlara vermek gerektiği gibi. Ya da yani şey zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Evet. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için. Hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar, anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımızı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte. Yaşamın devamlılığı ilkesine olması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. İnsanlar kaçırılıp onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında, bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela çocukları falan kaçırıyorlar, onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından, çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. Yaşamınıza bile mal olacaksa başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Maranata. Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime

0: istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
1: Yani şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyorsa, Rabbe izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek yeşil gözlü sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor: zaten ben iki tane çocuktan yılmışım. Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş bir sürü sorun ortaya çıkar.
0: Kötü amaçla kullanılabilir
1: Tabii tabii.
0: aslında
1: Yani
0: çok
1: kötü amaçla da
0: maalesef.
1: kullanabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz. Hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış insanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç, ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak, genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir. İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu.
0: Evet.
1: Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1,80 boyunda, herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. Genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan ne değişecek? Toplumumuz hangisine ihtiyaç duyuyor? İsviçreli gibi görünmeye mi ihtiyaçları var, yoksa ahlaki açıdan değişmeye mi, Tanrı'ya benzemeye mi, savaşsızlığa mı ihtiyaçları var? Bakın, insanların görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Nasıl doğacaklarına da karar verebiliyorsunuz. İşte erkektir, kadındır. Ama ahlaki açıdan bozuk bir toplum ortaya çıkıyor. Sonuçta yetiştirdiğiniz çocukların hepsi ahlaki açıdan bozuk bir toplumun içerisine gelebiliyorlar. Görünüşünü değiştirmeniz ne değiştirir? Bir tek kişi tanıyorum sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir. Genetiğinize, görüntünüze, kim olduğunuza, fiziksel yapınıza bakmaksızın yüreğinizi değiştirebilir. Daha yüreğin genetiğini değiştirebilecek bilimsel yaklaşıma sahip olamadık. Ama ancak İsa Mesih yapabiliyor onun. Onun elinden çıkan kişi yüreğin genetiğini değiştirebiliyor, sevebiliyor, insanlara iyi davranabiliyor, insanlara tanrısal bir yaklaşımla yaklaşabiliyor. Eğer İsa Mesih yüreğinizi değiştirmemişse, ne kadar genetiğinizi değiştirirseniz değiştirin, ruhunuzdaki, yüreğinizdeki motivasyonların genetiğini değiştiremiyorsunuz.
0: Evet, gerçekten önemli bir nokta. Yüreğin değişmesi ve dediğiniz

0: gibi sadece İsa Mesih bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime, eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede, işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor, diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa, o zaman işte sıkıntı olabilir. Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet
1: Yapılabilir.
0: ve insanın hayatın devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor
1: Yani tüp bebek var
0: diyebiliriz.
1: mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun, ne güzel çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki insanın yüreği gençliğinden beri hastadır. O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz, yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
0: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
1: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor. Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz. Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir. Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek. Eskiden mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun. Kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım vardı, bir tane öyle bir hikaye okumuştum. Bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor. Ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin. Kız kardeşinin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe aykırıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında çok fazla da kötüye kullanılmaya açık bir durum. Çünkü sadece belli bir ırk yaratılabilir, belli
1: Tabii.
0: bir amaç için kullanılabilir. Çok ucu açık ve kötüye kullanıma açık bir durum
1: Mesela biliyor
0: aslında.
1: musunuz, serisi var. Orada klonlar var. O klonların hepsi asker olmak üzere ve bir işte ülkeyi ele geçirebilmek üzere yaratılıyor. Orada da garip bir şey var, hikaye vardı. Klonların savaşı diye de bir sürü şeyi var. Oradaki ahlaki anlayış orada gösterilmiş. Klonları asker olarak da yaratabilirsiniz. Bir ordu ortaya çıkarıp başka ülkeleri ele geçirip sadece silah tutan birisine ihtiyacınız var. Veya düşünen, karşıya bir şey sıkan, silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanları da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
0: Gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
1: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa, ahlaki açıdan sorunlu değildir. Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar yani mesela 14 günlükken 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
0: O zaman dikkat edilmesi gereken eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
1: Aynen.
0: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde hastalıklar konusunda olsun bazı acılar için olsun birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin işte bu genetik gelişmelerin çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
1: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor, hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
0: Evet.
1: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
0: Evet. Yani insan onurunu aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
1: Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bu program serisi boyunca aslında günah ve erdem kavramlarını ele alıyoruz. Günahın karşısında hangi erdemleri aslında yaşamımıza yerleştirebiliriz, koyabiliriz? Tanrı bizden ne istiyor bu konuda? Bunları konu almaya çalışıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda da tekrardan hatırlatma yapmış olalım sizlere. Nuh Bey, biz bugün aslında düzenbazlık kavramını ele alacağız. Düzenbazlık evet. Ve doğruluk kavramlarını ele alacağız. İnsanoğlu olarak biz neden düzenbazlık peşinde koşuyoruz? Yani en ufak şeyde bile. Mesela bugün işte kendi öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Karanlık geçmişimi hatırlıyorum. Aslında orada işte sınavlarda kopya çektiğimiz böyle kısa yoldan bir şeyler yapmaya çalıştığımız, belki bir düzen kurmaya çalıştığımız, düzenbazlık yapmaya çalıştığımız zamanlar da oldu. Neden böyle bir istek var bizde?
1: Bunu biraz önce düzenbazlığın ne olduğunu biraz üstünde biraz durup ondan sonra yavaş yavaş açıklama yapmaya çalışalım. Düzenbazlık aslında aldatma, hile, dolandırıcılık gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Genel olarak başkalarını yanıltarak veya haksız yollarla çıkar sağlama anlamına geliyor. Hangi yollarda ortaya çıkıyor? Aslında senin söylediğin kopya da içinde bir yöntem. Dolandırıcılık, hırsızlık, duygusal manipülasyon, aldatma, rüşvet, torpil gibi bu şeyler düzenbazlığın farklı şekillerde ortaya çıkmasıdır. Neden yöneliyoruz? Aslında bunun için hem uzmanlar, Hristiyan teologlar, çeşitli insanların görüşleri var. Narsist kişilik bozukluğu, sosyal olarak baktığımızda narsist kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ya da Machiavellci yaklaşım, yani amaca ulaşmak için her yol mubah gibi düşünceler ya da düşük empati düzeyi gibi kişilik özellikler düzenbaz davranışların yatkınlığını arttırabiliyor kişilerde. Uzmanların görüşleri bu yönde. Ya da çocukluk döneminde gözlemlenen davranışlar var. Mesela aile içindeki iletişim tarzı, toplumdaki rol modeller düzenbazlığın öğretilmesinde etkili olabiliyor. Çocuklar bunu anne babada, akraba ilişkilerinde ya da yaşadığı toplumda bu tarz şeylerin yaygın olduğunu gördüğü zaman bunları benimseyip hayatında doğal olarak yönlenebiliyor. Aynı zamanda ekonomik kaygılar da insanları düzenbazlığın peşinden koşmasına ya da ardından gitmesine sebep oluyor. Maddi zorluklar, rekabetçi bir ortam ya da kişisel çıkarlar insanların düzenbazlık yapmaya yönelmesine neden oluyor. Biliyorsunuz günümüzde modern toplumda başarı, statü ve maddi kazanç genellikle en çok ödüllendirilen unsurlar olduğu için insanlar bu baskılar bireylerin etik değerlerinden uzaklaşmasına ve bu tarz şeylere yönelmesine sebep oluyor. Psikolojik temeller de var. Yine uzmanların söylediği güvensizlik, yetersizlik hissi, hayatta kalma içgüdüsü insanları bu şeylere yönlendirebiliyor. Ama yine biz kutsal kitap bağlamında bakarsak aslında bizler neden bu şeylerin ardından gidiyoruz? Yine bizim günahsal günahın düşmesiyle Tanrı'nın iradesini, isteğini terk edip Tanrı'dan uzaklaşıp onun otoritesini reddettikten sonra insanlar kendi isteği arzusunun ardından gidince doğal olarak Tanrı'nın iyi gördüğü şeyleri benimsemeyip tam zıttı olan şeyleri yapabiliyor. Bu da insanın doğasına yerleşmiş bir şekilde zaman içerisinde bu yozlaşmak ya da bu düzenbazlık insanın içerisinde daha ağır derecelerde arttığı, genişlediğini görebiliyoruz. Ve dediğimiz gibi şeytan da zaten yalanın babası. Biz daha önceki programlarda da konuştuk belki ama şeytan insanları günaha teşvik eden, kötülüğe yönelten bir varlıktır. Onun yalanın babasıdır ve insanlara yalan söyleyip hile yapmak onun karakterinde vardır. Ve Tanrı'nın özü gerçek doğruluktur ama şeytanınkisi yalan ve insanları hileyle kandırmak olduğu için insanoğlu Tanrı'nın yolundan gitmeyince tabii ki düşmanın, şeytanın o yapısını, özelliklerini benimseyip hayatında bu tarz şeyler görülebiliyor ve aynı zamanda dünyasal şeylere bağlılıp da insanları düzenbazlığa yöneltebilir. Zengin olma isteği, güç, statü arzusu gibi dünyevi hedefler ya da seküler hedefler bizi bu tarz şey.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
9: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
0: Hoş geldiniz, ben Aydın.
9: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
0: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
9: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum, kime göre gelişiyorum ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
0: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
9: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
0: Programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi, oradan bizi takip edebileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Ve aynı zamanda soru@radyomaranata.com e-posta adresini de sorularınız için kullanabilirsiniz. Belki Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız olabilir, belki programlarımızın geneli hakkında sorularınız olabilir. Oradan bize ulaşabilirsiniz, bunu hatırlatmış olayım.
9: Evet sevgili dinleyiciler, bugün kişisel gelişimde kendini sürekli geliştir ve gelişime devam ettir konusunu konuşacağız hep birlikte. Ve aslında birçok şey duyuyoruz gelişimle ilgili. Günde en az bir yeni alışkanlık kazan, haftada bir kitap bitir, ayda bir kişisel gelişim seminerine katıl ve tabii ki her gün bir önceki versiyonundan daha iyi ol. Sana tanıdık geliyor mu bu cümleler?
0: Çok tanıdık geliyor aslında baktığımız zaman, sürekli işte kendini sürekli geliştir, her gün bir adım ileri git gibi çağrıları her yerde görüyoruz. Mesela sosyal medyaya baktığımız zaman, sosyal medya platformlarına girdiğimiz zaman nerede olursak olalım bunlara benzer sayısız böyle gelişim çağrılarıyla karşılaşıyoruz. Ve kendimizi durmaksızın geliştirmek sanki neredeyse ahlaki bir zorunluluk haline gelmiş gibi toplumda.
9: Evet, tabii bir yandan da bu çağrılar motive edici de olabiliyor. Hı hı. Ama bir yerden sonra insan şu soruyu sormaya başlıyor. Bu nereye gidiyor? Daha ne kadar gelişmeliyim? Bitmeyen bir liste, tükenmeyen bir beklenti.
0: Evet, ve özellikle son yıllarda bu iş adeta bir endüstriye dönüştü. Yani kişisel gelişim adı altında bir endüstri doğmaya başladı. Bunun üzerine belki çeşitli kitaplar yazılmaya başladı, çeşitli öğretiler oluşmaya başladı. Çok fazla yayınlar yapılmaya başladı. Belki podcastler yayınlanıyor, bir sürü video yayınlanıyor. Bu konuda bir sürü seminer düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor baktığımız zaman. Kendini geliştir sektörü aslında milyar dolarlık bir alan haline geldi sektörel olarak baktığımız zaman da. Ama bu sistem çoğu zaman şunu sorgulatmıyor. Evet, kendimizi geliştirmemiz gerektiği söyleniyor ve bize şu şekilde kendinizi geliştirin diye söylüyorlar ama gelişimin yönü doğru mu acaba?
9: Evet, aslında bu çok iyi bir nokta Aydın. Gelişimin yönü doğru mu? Çünkü gelişmek demek otomatik olarak iyiye gitmek demek değil her zaman. Yanlış yöne hızlı gitmek de mümkün. Bunun için öğrenmek, büyümek, gelişmek gibi kavramları konuşmadan önce ne uğruna diye de sormalıyız kesinlikle.
0: Kesinlikle öyle ve günümüzde insanlık olarak baktığımız zaman biz biraz daha böyle hap bilgi diyorlar ya aslında hap evet. bilgi. Hani bir yutayım, her şeyi öğreneyim, önüme hazır olarak sunulsun bütün bilgiler, işte çok kısa bir sürede her şeyi öğreneyim. Onu istiyoruz ve emek vermeden bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ve seküler gelişimde çoğu zaman bu bilgiye odaklı aslında. Önümüze bir bilgi sunuyorlar. Diyorlar kişisel gelişim budur. Bunu yaparsan, bu şekilde yaşarsan o zaman gelişirsin diye bize sunuyorlar. Ve biz de tamam ne güzel, çok rahat önüme geldi ve o zaman ben bunu kabul ediyorum gibi bir yaklaşıma sahip oluyoruz. Ve bütün bu sistem bizi işte daha çok bilmeye iterken aslında bilge olmaya itmiyor, bilge olmaya yönlendirmiyor. Evet, belki diyorlar ki daha çok bil, bak bu konuda şöyle bir yöntem de var, şöyle bir teknik de var, bu konuda daha çok öğren, daha çok yap gibi bir şey yönlendiriyor bizi. Bilgeye yönlendiriyor ama gerçek bilgelikle bunu yapmıyorlar.
9: Evet, bilgelik önemli. Oysa bilgeliğin kaynağı kutsal kitapta Tanrı olarak tanımlanıyor. Gerçek gelişim sadece zihinsel değil, ruhsal, ahlaki ve karakterle ilgili bir gelişimdir. Peki sorun ne? İlk bakışta bu gelişim isteği kötü bir şey gibi görünmüyor çünkü. Ama tanrısız bir gelişim aslında yönsüz bir yolculuktur her birimiz için. Çünkü asıl amacı eksiktir. Biz sadece bu dünyaya ait değiliz ki. Sonsuzluk için yaratıldık. O halde sadece bu dünya için gelişmek bizi yarım bırakmaz mı?
0: Evet, çok güzel bir ifade kullandın. Tanrısız bir gelişim yönsüz bir yolculuk gibi aslında. Pusulamız olmadan, kılavuzumuz olmadan, günümüzün tabiriyle navigasyonumuz olmadan çıktığımız bir yolculuk gibi olacaktır o zaman. Çünkü eksik kalacaktır, eksik olacaktır, yeterli olmayacaktır bizim için. Bu bizi yarım bırakmaz mı diye sordun. Çok güzel bir ifade. Çünkü gerçekten öyle. Bu dünyada bizim öğrenebileceğimiz şeyler sınırlı. Evet, belki bilgimiz artıyor gerçekten ama bilgeliğimiz tam anlamıyla artıyor mu ya da tam yeterli geliyor mu bizim için? Aslında böyle olmadığını görüyoruz. Her zaman daha üst bir bilgeliğe ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Evet, belki becerilerimiz gelişiyor. Belki teknolojiyle beraber birkaç şeyi öğreniyoruz, gelişiyoruz kendimizi. Ama yine de tüm mesele baktığımız zaman evrenin tümü hakkında bilgi sahibi değiliz hala. Evet, bazı konularda beceriler gelişiyor. Bir noktaya kadar bilgi gelişiyor ama karakter mayalanmıyor tam anlamıyla. Bunu görüyoruz. İrademiz güçleniyor belki bir noktada ama ruhumuz doymamış kalıyor, eksik kalıyor. Bunu görüyoruz. Yani yarım kalıyor gerçekten. Bizi yarım bırakmaz mı diye sordun. Evet, Tanrı olmadan yaptığımız zaman yarım kalıyor bu. Mesela İncil'de bir örnek var. 2. Timoteos 3:7'de ilginç bir ifade kullanılıyor. Şimdi ayeti okumayacağım ama orada bir şekilde her zaman öğrenen ama asla gerçeği tanımayan kişilerden bahsediyor. Çok ilginç bir ifadedir. Yani sürekli öğreniyorlar ama asla gerçeği tanıyamıyorlar. Bir noktada eksik kalıyor hep bu. Çünkü demek ki bir noktada aslında Tanrı'yı devreden çıkartıyoruz orada. Tanrı'yı devreden çıkarttığımız zaman orada evet belki her zaman öğreniyoruz ama bir noktada eksik kalıyoruz. İşte bu tanrısız gelişimin en büyük trajedisi diyebiliriz. Yani insan öğreniyor ama gerçeği kavrayamıyor. Evet. Çünkü aslında ilginç bir şey söyleyeceğim dinleyicilerimize. Gerçek bir olgudan daha ziyade bir kişidir. Yani gerçek bir kişidir. İlişki kurabileceğimiz bir kişidir.
9: Evet, aslında çok önemli bir şey söyledim. Bunu biraz açar mısın dinleyicilerimiz için?
0: Evet. Biz bu gerçek kişi olan bu gerçekle tanışmadan aslında hayatın anlamını bulamıyoruz. Sen dedin açabilir misin diye. Bu gerçek kimdir o zaman? Bir kişi ise bu kimdir mesela diye sorabiliriz. Açıkça bu bize kendisini yol, gerçek ve yaşam olarak tanıtmış olan İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih diyor ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diyor. Ve aynı zamanda diyor ki gerçek benim. Yani bizim tanımamız gereken, kavramamız gereken gerçek İsa Mesih'in kendisi ve biz yalnızca İsa Mesih'in kendisiyle hayatın anlamını bulabiliyoruz. Ve Hristiyan inancına göre o zaman gerçek gelişim sadece dışsal değil, içsel ve ruhsal bir amacı taşıdığını bize gösteriyor. Yani ruhsal büyümenin karakterimizin aslında Rabbin karakterine benzemesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Düşüncemizin mesela Mesih'in düşüncesiyle yenilenmesiyle olduğunu, sevgimizin kutsal ruhta pekişmesiyle, derinleşmesiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani demek ki ruhsal ve Tanrı ile beraber olan bir gelişim örneğini biz görüyoruz.
9: Evet Aydın, aslında kutsal kitap her birimizi çok derinden konuşuyor ve kutsal kitapta söylenen, yazılan her ayet aslında çok önemli. Çünkü her biri Tanrı esinlenmesi, aslında biz Tanrı'nın sözlerini duyuyoruz oradan. Ve kutsal kitaba baktığımızda çok güzel bir ayet var bu büyümekle ilgili. 2. Petrus 3.18'de şöyle söylüyor: Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Yani Tanrı'ya yakınlaşmak asıl gelişimdir. Büyümenin merkezi artık ben değilim, o, yani Tanrı'dır. Bunu çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu çok farklı bir bakış açısı. Seküler sistem bir adım daha ileri git derken kutsal kitap Mesih'te derinleş diyor. Bu önemli bir fark.
0: Evet, yani bahsettiğin gibi senin seküler sistem sen git, sen bir adım ileri git, işte kendi yolunda ilerle derken açıkça kutsal kitap bize bir hedef gösteriyor ve Mesih'i tanımakta ilerle, yani Mesih'le beraber ilerle. Ve tanımanın biz ilişkiyle doğan bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bir kişiyi nasıl tanırım ben? O kişiyle zaman geçirdikçe, onunla ilişki kurdukça, ona zaman ayırdıkça onu tanırım ve onu tanımakta bu sayede ilerlerim aslında. Demek ki seküler gelişimin, yani seküler kişisel gelişimin bize sunduğu sen ilerle, tek başına ilerle görüşünden daha ziyade kutsal kitap bize Mesih'le beraber ilerle, Mesih'i tanı, gerçeğini ortaya koyuyor. Bunu nasıl yapabiliriz elbette? İncil okuduğumuzda, bugün dinleyicilerimiz hiç İncil okumadıysa, orada hayatları boyunca belki ilk defa Mesih'le, gerçek İsa Mesih'le tanışabilirler, onun sözlerine temas edebilirler, onun tüm yaşayışını okumuş olabilirler ve bununla beraber ona iman ettikleri, onu hayatlarına davet ettikleri zaman, yani Rab ve kurtarıcı olarak hayatlarına kabul ettikleri zaman, onu rehber olarak hayatlarına kabul ettikleri zaman, o zaman gerçekten yaşayan Mesih İsa'yla, ölmüş ama dirilmiş olan Mesih İsa'yla bir ilişkiye kavuşabilirler ve onu tanımakta ilerlemek için bir fırsat sunmuş olurlar aslında kendilerine. Yani Tanrı'nın aslında sunmuş olduğu fırsatı kabul etmiş, bunu tutmuş olurlar. Ve Mesih'te derinleşmenin ölçüsünün biz baktığımız zaman dünyanın bize sunduğu o başarı ölçütlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın sunduğu üretkenlikle alakalı değil, meyvelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani Galatyalılar 5. bölüm 22. ayete baktığımız zaman, İncil'in Galatyalılar mektubu 5.22'de orada ruhun meyvelerinden, ruhun ürünlerinden bahsediyor. Diyor ki mesela sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimden bahsediyor. Ve bunların ruhun ürünü olduğundan, kutsal ruhun ürünü olduğundan bahsediyor. Yani bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman, o zaman Tanrı'nın ruhu o kişide yaşamaya başlıyor. Kutsal ruhu o kişide yaşamaya başlıyor. Ve o kişiyi Mesih'in benzerliğine dönüştürmek için aslında kutsal ruh her gün o kişinin içinde çalışıyor aslında. Dışarıdan değil, içten dışa doğru o kişiyi değiştirmeye başlıyor. Ve bu sayede aslında kişi seküler dünyanın sunduğu, seküler gelişimin bize sunduğu o başarı kavramından daha ziyade ruhun meyvelerini vermeye başlıyor. O zaman gelişimin ölçüsü olarak karşımıza ruhun meyveleri çıkıyor ve Rab'de büyümek böyle görünüyor aslında. Ve ruhsal gelişim gerçekten bizim gücümüze dayanarak, yani bizim tek başımıza adım atmamıza dayanarak değil, Mesih'e iman sonucu gelen kutsal ruhu almamızla gelişen, büyüyen bir şey. Ve bu da İsa'da kök salmakla başlayan bir şey. Biz İsa'da büyürüz. O bizim aslında öğretmenimiz ve rehberimizdir. Ve aynı zamanda büyümemiz için hedefimizdir. Doğru yönümüz Mesih'in kendisidir.
9: Evet sevgili dinleyiciler, aslında görüyoruz ki kişisel gelişim, ruhsal gelişim olmadan olmuyor. Tanrı olmadan olmuyor ve bizler aslında bu gerçeği fark ettiğimizde adımlarımıza doğru yönü verebilmek için belki de şu soruyu sorabiliriz kendimize: bugün gelişmek adına yaptıklarım beni Rab'be yaklaştırıyor mu? Çünkü asıl amaç Rab'be yaklaşmak olmalı. Kişisel gelişim, Rab'be yaklaştığımızda, Rab'bi daha derinden tanıdığımızda, onunla kişisel ilişki kurduğumuzda başlıyor aslında.
0: Evet, belki bir yere not alabiliriz bugün. Yani gelişim hedeflerimizin merkezinde sadece kendimiz varsa, o zaman orada gerçek büyüme başlamamıştır. O zaman merkeze Tanrı'yı koymalıyım diye bugün not alabiliriz. Yani gelişmek istiyorsam, gerçekten kişisel gelişime sahip olmak istiyorsam, gerçekten

0: bilinmeze mi, bir başarısızlığa mı, çıkmaz bir sokağa mı? Eğer adımlarımız Tanrı'ya götürüyorsa aslında gerçek anlamda kişisel başarıya ulaşacağız, kişisel gelişime ulaşmış olacağız.
1: Evet, çünkü biz yaratılışta zaten Tanrı'yla beraber olmak için yaratıldık. Tanrı'yla beraberdik, Tanrı'yla birlikteydik ve tek başımıza olmak için yaratılmadık aslında. Tanrı'yla sonsuz yaşam içerisinde ölümün olmadığı, hastalıkların, acının olmadığı bir durumdaydık. Adem ve Havva'nın durumu böyleydi. Ama biz özgür irademizi kötüye kullandık, Tanrı'dan uzaklaştık. Tanrı'dan uzaklaştığımız için yaratılış amacımızdan uzaklaştık. Ve yaratılış amacımızdan uzak bir durumda olmamız bizi gerçekten bir boşluğa sürükledi. Yani bütün bu kişisel gelişim arzusunun altında yatan temel boşluk sebep o aslında. Biz içinde dolduramadığımız bir boşluk var, tatmin edemediğimiz bir boşluk var. Bu boşluğun temel sebebi yaratılış amacımızdan uzak olmamız ve doğal olarak biz kendimiz çabalayıp tekrar bu durumu kazanmaya çalıştığımızda orada ne oluyor? Yorgunluk oluyor, aslında bitkinlik oluyor. Ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı bizim zaten kendi çabalarımızda tekrar kurtulamayacağımızı, tekrar kendisine kendi çabalarımızda, iyi işlerimizle, daha iyi olma çabamızla kendisine kavuşamayacağımızı, kendisiyle barışamayacağımızı biliyor. O yüzden bize Mesih İsa'da en büyük lütfu sunuyor. Mesih'in çarmıhını, çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle günahın sonucu olan o ölümü ve bedeli olan, cezası olan ölümü ödemiş oluyor ve bizi kendisiyle barıştırmış oluyor. O zaman gerçek gelişimde İsa Mesih'in lütfu yatıyor, onun lütfunda büyümek yatıyor ve orada yorgunluk yok, Semra senin bahsettiğin gibi amaçsızlık yok, yorgunluk yok, lütuf var, Mesih'in lütfu var.
0: Evet, kişisel gelişim aslında toplumumuzda çok popüler bir konu ve hemen hemen herkesin ilgilendiği bir konu. Bizler de aslında bu programda kişisel gelişim üzerinde bol bol konuşacağız. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor, aradan sonra tekrar bir arada olacağız, lütfen bizde kalın.

0: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, daha iyi bir sen programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Bugün aslında seküler anlamda dünyanın bize sunduğu kişisel gelişim vurgularından, cümlelerinden birisi. Kendini sürekli geliştir ve sen her gün bir adım ileri at konusunu ele almaya çalışıyoruz. Yani sürekli gelişim, sürekli öğrenme çabasını ele almaya çalışıyoruz. Bunun karşısında aslında Tanrı Sözü bize ne söylüyor, Kutsal Kitap bize ne söylüyor, buna bakmaya çalışıyoruz. Ve ilk yarıda gördük ki aslında seküler dünya bizi kendi başımıza adım atmaya, kendimizi sürekli geliştirmeye iterken, Kutsal Kitap gerçek gelişimin İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerlemekle mümkün olduğunu, aslında İsa'yı tanıyıp İsa'da büyümekle mümkün olduğunu söylüyor. Ve bizim aslında gerçek konusunda gelişirken, gerçek konusunda adım atarken önemli bir kavrama değinmiştik. Gerçeğin bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Yani Mesih'in kendisinin bizzat gerçek olduğundan deneyimleyebileceğimiz, tanıyabileceğimiz ve onu tanımakta ilerleyebileceğimiz bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Ve bu bizzat İsa'nın kendisi olduğundan açıkça bahsetmiştik. Yani dünyanın bize sunduğu gibi hedefsiz ve amaçsız bir gelişimden daha ziyade bizzat İsa'yı tanımakla ilgili olduğunu görmüştük. Ve dünyanın bize sunduğu bu kişisel gelişimin yetersiz kalmasının temel sebebinin de bizim aslında ruhani yönümüzü belki dışarıda bırakması olduğunu görmüştük. Çünkü aslında biz insanoğlu olarak sadece maddesel bir dünyada yaşamıyoruz. Sadece bu dünya için aslında gördüğümüz bu dünya için yaratılmadık. Aynı zamanda ruhsal bir dünya var ve biz aynı zamanda ruhsal varlıklarız.

0: haliyle sonsuzluk için yaratıldık ve ruhsal boyutumuzu seküler kişisel gelişim reddettiği için bu açıdan yetersiz kaldığını da tekrardan değinmiştik.
1: Evet, aslında ruhsal boyutunu biz dünya içerisinde farklı uygulamalarla belki arttırmaya çalışıyoruz ya da geliştirmeye çalışıyoruz ama Tanrı'nın dışarıda olduğu hiçbir şey bizi ruhsal anlamda geliştirmez. Bu özellikle bunu belirtmek Kesinlikle. İstiyorum ben. Ve ikinci yarıya aslında konumuza tam geçmeden önce de hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için ya da program içerisinde konuşulan konularla ilgili sormak istediğiniz şeyler için soru@radyomaranata.com adresinden bizde ulaşabilir, yazabilirsiniz. Evet Aydın, kaldığımız yerden devam edelim. İlk yarıda biraz Rab'den büyümek ve derinleşmek konusundan bahsettik. Sen de zaten ilk yarının özetini biraz olsun geçtin ve orada da bahsettin. Aslında Mesih'te büyümek ne demek? Nasıl büyünür? Ya da bu fiziksel bir durum mudur yoksa başka bir şey midir? Bunu biraz açalım istiyorum ikinci yarıda.
0: Evet, çok güzel bir soru. Mesih'te büyümek, Rab'de büyümek, onu daha iyi tanımakla mümkün olan bir şey ve onun karakterini anlamak, onun karakterinde daha çok gelişmekle ilgili olan bir şey. Yani onun karakterini anlamakla ve o karakteri daha çok yansıtmakla ilgili. Mesih'te büyümek bu anlama geliyor ve bu bir bilgi artışı değil, bir benzerlik artışı aslında. Yani açıkça kutsal kitap bize gerçeğin bir kişi olduğundan bahsediyor. Mesih İsa'nın kendisi olduğundan ve Mesih İsa bir insandır, bir kişidir, tarihsel olarak yaşamıştır, çarmıha gerilmiştir, dirilmiştir, diri bir şekilde göğe alınmıştır ve bugün hala diridir ve adına iman eden herkese Mesih İsa sonsuz yaşamı bahsetmektedir. Bugün halen aslında Tanrı'nın tahtının sağında oturmuş olarak tasvir edilmektedir aslında. Bizzat Tanrı'nın kendisi olarak, yani Tanrı'ya eşit olduğu anlamda, ayrı bir Tanrı olarak değil ama bizzat Tanrı'nın kendisi olarak Mesih İsa'yı görmekteyiz ve Mesih İsa deneyimleyebileceğimiz, ilişki kurabileceğimiz bir kişi ve biz bu kişiyi tanımakta ilerlediğimiz zaman, aslında onunla daha çok zaman geçirdiğimiz zaman, ona iman ettiğimiz zaman, ona iman edip onun çarmıhına güvendiğimiz zaman onunla kişisel bir ilişkiye sahip oluyoruz. Onunla kişisel bir ilişkiye sahip olduğumuz zaman gündelik hayatta onu daha çok deneyimlemeye başlıyoruz. Mesela çok zor bir durumdayken, belki acı çekerken onun adıyla, İsa'nın adıyla dua ettiğimizde, onun karşısında işte şifa aldığımız bir hastalık varsa, çözülen bir problem varsa, gerçekten günlük yaşam içerisinde onu deneyimlediğimiz böyle zeminler oluşmaya başlıyor. Ve o zaman onu tanımaya başlıyoruz. Aynı şekilde Tanrı'nın bize sunduğu yazılı vahiy aracılığıyla da onu tanıyoruz. Yani İncil'i okuduğumuz zaman, ki dinleyicilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz, İncil'i okuduğumuz zaman İsa'yı orada görüyoruz. İsa'nın tüm yaptıklarını, tüm sözlerini, hepsi İncil'e tabii ki sığmamıştır. Yani İncil'in kendi ifadesiyle onun yaptıklarını yazsaydık aslında hiçbir kitaba sığmaz, dünyaya sığmazdı diyor aslında. Haliyle tüm yazdıkları, tüm yaptıkları oraya sığmamış olsa bile orada bize Tanrı'nın karakteri açıkça tanrısal vahiy olarak sunulmuştur. Ve İncil'i okuduğumuzda biz İsa'yı tanımaya başlıyoruz, İsa'nın yaptıklarını görmeye başlıyoruz. Ve o bize aslında ruhsal gelişim, kişisel gelişim konusunda açıkça önümüze sunulan bir kılavuz gibi oluyor, rehber gibi oluyor. Onun tüm yaptıkları aslında yaşam yolunda bir pusula gibi oluyor bizim için.
1: Evet, yani bir insanın büyümesi, olgunlaşması İsa Mesih'te tabii ki öncelikli olarak ona iman etmesiyle başlayacak bir durum. Ve daha sonra büyüme ve gelişme başlıyor. Ama anladığım kadarıyla bu ayet ezberlemeyle değil ya da belli şeyleri yerine getirmekle değil de yaşamında İsa'nın sevgisi, sabrı, alçak gönüllüğü daha fazla görünmesiyle ölçülen bir durum.
0: Kesinlikle öyle. Hani demeye çalıştığım şey burada, evet, biz İncil aracılığıyla İsa'yı tanıyoruz, onu görüyoruz. İncil'i okudukça onun karakterini görüyoruz. Gördüğümüz şey, temas ettiğimiz şey onun karakteri. Ve kutsal yazılar açıkça onun benzerliğine dönüşmemiz gerektiğini söylüyor. Onun benzerliğine dönüştükçe, bunu tabii ki kendi gücümüzle yapmıyoruz yine, Tanrı'nın bize verdiği kutsal ruhun gücüyle bu mümkün oluyor. Mesih'in benzerliğine dönüştükçe senin bahsettiğin gibi İsa'nın sevgisi bizde gözükmeye başlıyor. Sabrı bizde gözükmeye başlıyor. Onun gibi alçak gönüllü olmaya başlıyoruz. Onun gibi sevmeye başlıyoruz. Ve onun bu sevgisinde, sabrında, alçak gönüllülüğünde, her türlü erdeminde büyümeye başlıyoruz. Ve bu bizim yaşamımızda görünmeye başlıyor. O zaman gerçek ruhsal gelişim örneği ya da kişisel gelişimin gerçek meyveleri nerede oluyor? İsa'nın meyvelerini daha çok vermeye başladığımız anlarda oluyor. Mesela 1. Petrus mektubundan okuyacak olursak 1. Petrus 2:2'de şöyle söylüyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani nasıl Mesih'in erdemlerinde, yani Mesih'e benzemekte nasıl gelişebiliriz diye sorduğumuzda bu mektup şu gerçeği açığa çıkartıyor bizde. Diyor ki ya aslında bu büyüme yavaş bir süreçtir. Ama istikrarlı olması gereken bir süreçtir. Bakın ayetler ne diyor? Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz diye söylüyor. Aslında bizler gerçekten insanlık olarak Mesih'e iman ettiğimiz zaman bugün yeni doğmuş bebekler gibiyiz ve Tanrı bizi aslında Mesih ile beraber o hilesiz sütü, yani bizzat Tanrı sözünün kendisini bize sunuyor. Ve biz bu Tanrı sözünde büyüdüğümüz zaman, onu özleyip ona daha çok zaman ayırdığımız zaman, o zaman büyüyoruz ve bu büyüme arzuyla, iştahla ve sürekli beslenmekle oluyor. Bu da aslında sonuç olarak neyi doğuruyor? Tanrı ile daha çok zaman geçirmekle, işte kutsal kitabı okurken daha çok ona zaman ayırmakla, kutsal kitabı okumakla kalmayıp aynı zamanda onun üzerinde düşünmekle, yani nasıl yapabilirim, Mesih'in bu karakterini yaşamımda nasıl uygulayabilirim, hem Mesih'in sunduğu eylemsel örneklere bakmak hem de yaşamımda, çevremde nasıl uygulayabilirim üzerine düşünmekle, hem de günlük gerçekten Tanrı'yla dua ilişkisi içerisinde olmakla gelişen bir süreç.
1: Aslında bir benzetmeyle anlatmak istersek bir ağacın büyümesi gibi diyebiliriz. Yukarı doğru büyür ama aynı zamanda kökleri aşağı iner. Rab'de derinleşmek de böyle bir şey değil mi Aydın?
0: Kesinlikle öyle ve Koloseliler mesela aklıma geldi. İncil'in Koloseliler bölümü. Koloseliler 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde, yani sen çok güzel bir benzetme aktardın. Orada şöyle söylüyor. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin diyor. Koloseliler 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde böyle söylüyor. Aslında senin yaptığın o benzetmede, aktardığın o kök salma benzetmesinde, bir ağacın büyümesi gibi dedin ya. Gerçekten bizim köklerimizin aşağı inmesi, Mesih İsa ile beraber köklenmemiz, temellenmemiz, yani derinleşmemiz gerekiyor. Öyle ki ruhsal anlamda büyüyelim, gelişelim. Bu köklenme olmadan, Mesih'te köklenme olmadan o zaman büyümek mümkün değil.
1: Evet, aslında derinleşmek, köklenmek önemli bir durum. Çünkü görünürde büyük ama köksüz bir ağaç ilk fırtınada devrilir. Aynı şekilde iman yaşamımız da öyle. Rab'le geçirilen zamanla, dua, söz, toplulukla aslında bu sağlamlaşır, daha fazla kök salar. Ve bizler de iman yaşamımızda fırtınalarda ya da farklı durumlarda sarsılmaz oluruz.
0: Evet, ve dikkat edersek aslında bu tek başımıza yapmamız gereken bir gelişim de değil. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, kutsal yazılarda Tanrı bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman onu ruhsal bir aileye kazandırıyor. Kimdir bu ruhsal aile? Aslında kilisedir. Kiliseye kazandırıyor ve bir kişi, aslında bina olarak kiliseden bahsetmiyoruz. Mesih'e iman edenler topluluğuna katıldığı zaman, hem belki yerel anlamda bu topluluğa katıldığı zaman, hem de evrensel ruhsal anlamda bu topluluğa katıldığı zaman aslında bir ailenin parçası olmuş oluyor Mesih'e iman ettiği zaman. Ve Tanrı gerçekten yerel kilise aracılığıyla o kişinin katıldığı, gerçekten sağlıklı, sağlam bir temel üzerine kurulmuş, sağlam bir öğretide duran o topluluk aracılığıyla, kilise aracılığıyla kişiyi kendisinde büyütüyor. Rab'de büyümeye başlıyor o kişi ve bunu yalnız yapmak zorunda değil. Yani bugün belki kişisel gelişim diye üzerine düşündüğümüz zaman çok gözümüze korkutucu geliyor olabilir. Ya da Rab'de büyümek dediğimiz zaman çok böyle korkunç bir macera gibi gözümüzde büyüyor olabilir ama Tanrı bizi yalnız bırakmıyor. Hem Kutsal Ruhu aracılığıyla, zaten içimizde yaşayan Kutsal Ruhu aracılığıyla en başında bizi güçlendirmek istiyor, hem de gerçekten fiziksel olarak onun halkıyla birlikte gözümüzde gördüğümüz kardeşlerimiz aracılığıyla, o halk aracılığıyla, onun sözüyle bizi besleyerek ve Kutsal Ruh'un rehberliğinde bizi geliştirmek istiyor.
1: Evet Aydın, sürekli öğrenim ve gelişim İsa Mesih'te büyümek ve derinleşmek olduğunu söyledik. Peki bu büyümeyi ne sağlıyor? Eminim dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Yani kendi gücümüzle mi büyüyoruz? Disiplinler mi uyguluyoruz bununla ilgili? Bunu sağlayan şey nedir?
0: Evet, bu çok önemli bir soru. Çünkü büyümemizin kaynağı biz değiliz. Program içerisinde bahsetmeye çalıştığımız gibi. Bizzat Mesih'in kendisi, İsa Mesih'in kendisi büyümemizin kaynağı. O bizim aslında yaşam ağacımız gibi bir noktada. Ve Yuhanna 15:5'te İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. İncil'den okuyorum. İncil'in Yuhanna bölümü 15. bölüm 5. ayette İsa Mesih şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız diye İsa Mesih söylüyor. O zaman demek ki kişisel gelişim bizimle alakalı, yani bizim tek başımıza yapacağımız bir durum değil. Açıkça İsa Mesih ile alakalı. İsa Mesih'i tanımakta, İsa Mesih'te kalmakla, İsa Mesih'e iman etmekte, yani kendi iyi işlerimizde, sevaplarımızda, amellerimizde değil, yalnızca Mesih'e olan imanımızda, onun çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine ve yalnızca ona iman aracılığıyla kurtulduğumuza iman ettiğimizde, onu hayatımızda kabul ettiğimizde ve onu rehber olarak hayatımıza edindiğimizde olan bir şey.
1: Evet, aslında okuduğun ayet her şeyi özetliyor Aydın. Bağlı kalmak, kök salmak, meyve vermek, hepsi Mesih'le ilişkiye bağlı. Dışsal çabayla değil, içsel bağlılıkla olur. Bunu ayette çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü biz aslında ne kadar istesek de kendi çabalarımızla kurtulamıyoruz zaten. O asli günah, Adem ve Havva'dan gelen o asli günah aslında tüm insanlığa sirayet etti. Ve bugün kutsal yazıların ifade ettiği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve aslında hepimizin Tanrı ile tekrar barışıp yaratılış amacımıza geri dönebilmesi için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'i tanımaya, Mesih'le o ilişkiye kavuşmamıza ihtiyacımız var. Ve senin bahsettiğin gibi bu ona bağlı kalmakla, onda kök salmakta, onda meyve vermekte, onunla ilişki içerisinde olmakla aslında mümkün. Çünkü evet, hani sorabilirler dinleyicilerimiz, ya İsa'yla nasıl ilişki kurmuş olabiliriz ki, sanki o öldü gitti gibi düşünüyor olabilirler ama hayır, aslında kutsal yazılar açıkça söylüyor ki İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi Tanrı'nın kurtarış tasarısının en önemli parçasıdır, zirve noktasıdır, nihai noktasıdır. İsa diridir ve diri İsa ile biz bugün ilişki kurabiliriz, onu tanıyabiliriz, onu yaşamımıza davet edebiliriz ve onun yaşamımızı nasıl değiştirdiğini deneyimleyebiliriz ve tüm bunları basit bir duayla yapabiliriz. Belki bu hafta şunu düşünebiliriz. Yani ruhsal hayatım düzenli bir şekilde besleniyor mu? Belki dinleyicilerimiz hiç İncil'i okumadılar henüz ama belki aralarında İncil'i okuyanlar var. Belki Mesih'e hayatını vermiş olanlar var. Tanrı'nın sözünü okumaya çalışıyorum, İncil'i okumaya çalışıyorum, kutsal kitabı okumaya çalışıyorum ama o sözler beni şekillendiriyor mu diye bugün, bu hafta bunu düşünmek için kendimize sorabiliriz.
1: Evet, aslında şu soruyu sorarak da belki farkındalığımızı arttırabiliriz. Ben şu an sadece bilgimi biriktiriyorum, yoksa Rabb'e olan güvenim ve sevgim de büyüyor mu?
0: Evet, çünkü ruhsal gelişim, bugün bize dünyanın öğrettiği gibi sürekli gelişim, ne kadarla değil, neyle ve kiminle sorularını da içeriyor.
1: Bu büyümek tek seferlik bir olay değil, değil mi Aydın?
0: Hı hı.
1: Tıpkı seküler gelişimde sürekli çaba olduğu gibi Rab'de büyümek de sürekli bir süreçtir ve çaba gerektirir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Seküler gelişimle farkı ne? Yani bu noktada belki ona değinmek gerekiyor. Sen dedin evet, ikisinde de sürekli bir çaba var. Evet, sürekli bir çaba olabilir ama seküler gelişimde insanı yücelttiğini görüyoruz. Bizi yüceltiyor seküler gelişim ve sadece bizim gücümüze odaklanıyor. Ama ruhsal büyüme Tanrı'yla beraber ve Tanrı'yı yüceltmek için olduğunu görüyoruz.
1: Peki nasıl derinleşeceğiz?
0: Evet, daha belki pratik anlamda bunu nasıl yapabiliriz? Asıl en önemli soru bu aslında. Tanrı'da büyüyebilmek için öncelikle bizim Mesih İsa'yı tanımamız gerekiyor. Ona iman etmemiz gerekiyor. Çünkü Mesih İsa bizzat Tanrı'nın ağzından çıkan o sözün, kelamın beden alıp aramıza gelmiş halidir. Ve aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştıran o kurtarıcıdır. Mesih İsa'nın kendisi o kurtarıcıdır. Mesih'tir. Yani Mesih İsa, o yüzden diyoruz zaten. Öncelikle Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Tanrı'yı tanıyabilmemiz için Mesih'i tanımamız gerekiyor. Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İlk adım olarak aslında bunu atıyoruz. Yani günahkar olduğumuzu kabul ediyoruz. Bugün Tanrı'dan uzak olduğumuzu kabul ediyoruz. Ve kendi iyi işlerimizle, sevaplarımızla, amellerimizle kurtulamayacağımızı kabul ediyoruz. Mesih'e iman ediyoruz. Ve ondan sonra aslında doğru yola girmiş oluyoruz. Doğru kişisel gelişim yoluna girmiş oluyoruz. Kişisel gelişim derken aslında dünyasal anlamda bir örnek vermeye çalışıyorum. Tanrı'nın bizi ulaştırdığı o sonsuz yaşam yoluna girmiş oluyoruz. Ve ondan sonra Tanrı'nın sözüyle her gün beslendiğimizde, yani Tanrı'nın sözünden kastım ne? Bugün yazılı olarak bize ulaştırdığı kutsal kitabın, halk arasında Tevrat, Zebur olarak bilinen eski ayetle İncil'in bütününü aslında okuduğumuzda, her gün ondan bir bölüm okuyarak, Tanrı'nın sözüne temas ederek, Tanrı bana ne söylüyor diye Tanrı'ya bir fırsat verdiğimizde, dua ile yürek bağımızı Tanrı ile canlı tuttuğumuzda, yani aslında kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tanrı bize konuşuyor, dua ettiğimiz zaman biz Tanrı'ya konuşuyoruz ve bu sayede aslında pratiksel olarak Tanrı ile ilişkimizi her gün geliştirebiliyoruz, pratik bir boyuta çevirebiliyoruz. Kutsal Ruh'un isteğine, yönlendirişine boyun eğdiğimizde, yani bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman Tanrı'nın ruhunu, Kutsal Ruh'u alıyor ve Kutsal Ruh'u aldığında Kutsal Ruh o kişiye Mesih'in sözlerini hatırlatıyor ve Tanrı'nın isteği doğrultusunda o kişiyi yönlendiriyor. Yani sürekli bizimle olan, içimizde yaşayan bizzat Tanrı'nın kendisi olmuş oluyor. Bizzat Tanrı'nın kendisi bizi Kutsal Ruh'uyla yönlendiriyor. Onun yönlendirişine boyun eğdiğimizde, gerçekten onun bizi yönlendirdiğinden eminsek, o yönlendirişe boyun eğdiğimizde, kilise topluluğuna katıldığımızda, kilise topluluğuyla iç içe olduğumuzda, birlikte olduğumuzda ve orada hizmet ettiğimizde açıkça Tanrı'da büyümek için büyük bir fırsat bize sunulmuş oluyor.
1: Evet, yani sevgili dinleyicilerimiz, bizi bilgi değil bağ geliştiriyor. Rabbe olan bağ güçlendikçe karakterimiz, seçimlerimiz, bakış açımız da değiştiğini görüyoruz.
0: Evet, yani seküler gelişim ben nasıl daha iyi olurum'a odaklanıyor. Ruhsal gelişimde Rab, senin istediğin gibi nasıl olabilirim? Yani kim olmalıyım sorusunu Rab'de aradığımızda başlıyor.
1: Evet, programımızın sonuna yaklaşırken aslında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, ayetlere de baktık. Seküler açıdan da duruma bakmaya çalıştık. Ve şu açık ve net ki, her gün öğrenmek, gelişmek önemli. Ama asıl büyüme Mesih'te kök saldığımızda başlıyor. Tanrı olmadan gelişim bir makyajdır. Tanrı ile gelişim ise bir yeniden doğuştur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve Rab'de büyümek, senin de bahsettiğin gibi, sadece bilgiyle olan bir şey değil, itaatle, sadakatle ve Kutsal Ruh'un rehberliğiyle olan bir şey.
1: Evet, aslında program içerisinde bir ayet okumuştuk, 2. Petrus 3:18. Programımızın sonuna yaklaştık ve bu yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum, unutmayalım diye. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Çünkü orada gerçek güç, gerçek gelişim, gerçek yaşam var. Programımızın sonuna geldik ve aslında sizi bu ayetle baş başa bırakmak istiyorum. Düşünmeniz için, Mesih'e adım atmanız için, belki elinizde bir İncil yoksa, bir kutsal kitap yoksa alıp okumanız için aslında sizi teşvik etmek istiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Kendi yaşamımıza baktığımız zaman mesela hepimizin hikayesi bir şekilde kutsal kitaba temas etmekle, bugün Tanrı'nın o yazılı vahyini okumamızla başladı. Kutsal kitabı okumamızla başladı. Ve bunu edinebilmek için, yani tabii ki ücretsiz olarak biz bugün İncil'i edinebiliriz örneğin. Nasıl edinebiliriz? Bir yakınınızdaki bir yerel bir protestan kiliseye gidebilirsiniz. Ve oraya gittiğinizde hem ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu konuda sizi teşvik etmek isterim. Hem de gerçekten bugün üzerinde düşünmeye çalıştık ya, Tanrı bizi ruhsal gelişim konusunda yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda bizi Mesih'e iman etmeye karar verdiğimiz zaman ruhsal bir aileye kazandırıyor ve o ruhsal aile içerisinde bizi yönlendiriyor, kullanıyor, büyütüyor, hizmet etme fırsatları bize sunuyor. Ve orada bir kiliseye katıldığınız zaman o kilisede hem sorularınızı sorabilirsiniz, hem öğrenebilirsiniz, hem de gerçekten Mesih'te büyümek için bir fırsat olmuş olabilir. Bu konuda da sizi teşvik etmek istiyoruz. Eğer yakınınızda bir protestan kilise yoksa, yakınınızda bir bulunduğunuz bölgede bir kilise yoksa aslında bizlere de ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmanız için soru@radyomaranata.com e-posta adresine mail atmanız yeterli. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ya da nasıl ücretsiz İncil edinebilirim diye düşünüyorsanız o konuda da sizi yönlendiririz seve seve. Bulunduğunuz bölgeye hem gönderilmesi adına hem de nereden ulaşabileceğiniz konusunda sizi sevinçle yönlendirmek isteriz bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediniz programımızın sonuna kadar. Daha iyi bir sen programıyla karşınızdaydık ve bu program serisi boyunca gerçekten dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin yanı sıra Tanrı'nın bize ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümde de onu yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Semra, ağzına sağlık. Esenlikler diliyoruz herkese de.
1: Esenlik olsun tüm dinleyicilerimize.
0: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz
2: Tanrı'dan kaçanlar.
3: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
4: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
2: Tanrı'dan uzak olanlar.
5: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
6: Bir umutsuzluğum vardı.
4: Çok bencil bir insandım.
2: Tanrı'yı arayanlar.
5: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
6: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
3: İncil'i okumaya başladım.
2: Tanrı'yla tanışanlar.
3: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
5: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
6: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
7: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
2: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
8: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeni bir programla, Tanrı'yla Tanışanlar programıyla tekrar bir aradayız. Bugün sevgili bir konuğumuz var. İsmi Özgür. Hoş geldin Özgür.
9: Hoş bulduk.
8: Evet, Özgür'ün tanıklığını dinlemeden önce sizlere bize ulaşmanız için mail adresimizi bildirmek istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, bugün konuştuğumuz gibi, söylediğimiz gibi Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bu belki size ilginç gelebilir ama Tanrı'yla tanışmak bizim hayatımızda verebileceğimiz en önemli kararlardan bir tanesidir. Size çok farklı gelebilir ama Tanrı'yla tanışabiliriz. Çünkü aslında Tanrı'nın asıl amacı bizlere yakın olabilmek ve bizlere kendi sevgisini gösterebilmektir. Bugün aslında Tanrı'yla nasıl tanıştığını bize açıklayacak olan Özgür'le birlikteyiz. Özgür, o zaman seni biraz tanıyabilir miyiz? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kendinden biraz söz edebilir misin?
9: Tabii. Ben 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Şu an üniversite okuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Şu an katıldığım aktif olarak bir kilisede var.
8: Çok iyi.
9: Bu şekilde. Hı hı.
8: O zaman şunu sana sorayım giriş olarak. Tanrı'yla karşılaşmadan önce nasıl bir hayatın vardı? Neler yapıyordun? Düşüncelerin nasıldı? Tanrı'yla ilgili düşüncelerin nasıldı?
9: Aslında belirli bir yaşa kadar ben Müslüman olarak adlandırıyordum kendimi. Fakat çok hani inancıma bağlı bir insan olduğumu söyleyemem. Ailemde de böyle bir durum yoktu. Belirli bir yaşa kadar Tanrı inancı vardı bende. Ve pek bir problem yaratmıyordu benim için. Yani inanabiliyordum gerçekten. Fakat belirli bir süre sonra, bir yaşa geldikten sonra belirli sorgulamalar başladı bende.
8: Ne tür sorgulamalardı? Yani daha önceden Tanrı'ya inanıyor muydun? Bir görüşün var mıydı? Nasıl bir sorguydu bu?
9: Tanrı'ya inanıyordum fakat Tanrı'nın varlığı konusunda ya da benim beklentilerimi karşılamayan bir Tanrı olarak gördüğümden ötürü bazı sorgulamalardan dolayı artık inancımı bırakmaya başladım. İnancımdan dönmeye başladım ve ateizm diyebileceğimiz bir noktaya yöneldim artık. Bunun hani sebebi de Tanrı'nın genelde benim beklentilerimi karşılamamasıydı. Ben Tanrı'nın bana aslında borçlu olduğunu düşünüyordum. Yani hayatımda her şeyin iyi olmak zorunda olduğunu. Eğer kötülük varsa yani Tanrı o zaman iyi değildir gibi düşüncelerim vardı. Tanrı'dan daha iyi bildiğimi düşünüyordum çoğu zamanlarda. Yani bir olay yaşandığında bu olay neden oldu diye sorguladığımda ve Tanrı benim istediğimi aslında yapmadığında o olayda Tanrı'yı ben suçluyordum. Yani aslında bir bakıma kendi Tanrım olma isteğine sahiptim o dönemlerde. Ve yani tabii bunların getirdiği bazı özellikler oldu. Hayatımda karakterime getirdiği bazı etkiler oldu. Bir kere çok yoğun bir amaçsızlık başladı. Çok büyük, yoğun bir boşluk yaşandı hayatımda. Artık bir süre sonra kendimi bu boşluktan, amaçsızlıktan bazı geçici tatmin araçlarıyla çıkarmaya çalıştım. Kendimi insanların beğenisini toplamaya vermeye başladım ki bir şeylerle oyalanayım, bu konular hakkında düşünmeyeyim diye. Ama bunların hiçbirisi beni tatmin edemedi. Çünkü bana sorarsanız insanların, her insanın aslında kalbinde bir boşluk var. Hı hı. Ve bu boşluk aslında Tanrı şeklinde bir boşluk. Ve insanlar bunu Tanrı dışında her şeyde doldurmaya çalışıyorlar. Ben de bu hatayı yaptım ve dolduramadım. Ve birçok sorumu da artık zaten karşılamıyordu bu ateist felsefe, dünya görüşü. Bundan ötürü hani tekrar bir sorgulama sürecine girdim. Bu sefer ateizmi sorgulamaya başladım.
10: Yani oradan hani Tanrı'nın var olduğunu bir şekilde düşündün herhalde. Bir şekilde bizi yarattığını, bizimle olduğunu. Sonra peki İsa Mesih'le karşılaşman nasıl oldu? Hangi sorulara sordun? Ne yaptın? İnternette mi araştırdın? Rüyada mı gördün? Çünkü bazı zamanlarda Tanrı insanlara rüyalarında da konuşuyor. Farklı şekillerde konuşuyor. Sen de nasıl oldu? Nasıl İsa Mesih'le karşılaştın?
9: Evet, aslında başlangıçta da buna değinmiştim. Yani hiçbir şekilde bir doğaüstü bir olay yaşamadım ben. Birçok insan bunu yaşıyor. Hı hı. Ve aslında ben Hristiyan olduğumda bu beni çok etkilemişti. Teşvik veren de bir şeydi. Fakat ben kendim bunu yaşamadım. Ben ondan ziyade daha çok dediğim gibi sorgulama, araştırma yöntemleriyle, daha çok felsefi argümanlarla Hristiyanlığa artık indirgedim seçeneklerimi diyeyim. Bu sorgulama tabii ki belirli bir noktadan başladı. Yani Tanrı var mı yok mu en temel nokta olarak. Ve şunu fark ettim. Ben ateistken aslında Tanrı'nın varlığına dair bir kanıt aramaktan ziyade beni tatmin edecek bir Tanrı arıyordum. Hı hı. Yani bahsettiğim gibi kendi Tanrı olma isteğini aslında sahiptim. Bu isteğe sahiptim. Ve şunu fark ettim. Aslında çok daha az kanıta sahip şeylere, sırf onlara inanmak istediğim için, güvendiğim için inanıp gerçek olarak kabul ediyordum. Ve Tanrı'nın varlığı konusunda da beni gerçekten bu hani evrende bir dizayn olması, bir amaç olması ikna etti. Yani evrenin bir kaynağı olmak zorundaydı. Ve bu kaynağın var olduğuna ben kanaat getirdim.
10: Yani o kaynağın Tanrı olduğunu, bu düzeni bir şekilde sağlayanın Tanrı olduğunu düşündün.
9: Evet, ama Tanrı'nın daha kişisel bir varlık mı, yoksa sadece bir güç mü? Yani bizi yaratıp giden adeta bir fırtına gibi ya da bir başka bir doğal enerji afet gibi, bir enerji gibi. Evet. Yani bizi yaratıp bıraktı mı? Yoksa bizimle ilgilenen, bizimle kişisel bir ilişki kurmak isteyen bir varlık mı? Bunu sorgulamaya başladım. Ve bunda da aslında insan ilişkilerine odaklandım. Yani insanların sahip oldukları standartlara odaklandım. Mesela bizim belirli ahlaki değerlerimiz var. Ahlak felsefesine giriş yaptım aslında. Ve şuna kanaat getirdim ki aslında Tanrı olmadan biz kendi görüşlerimizi, dünyada olan adaletsizlikleri ve bunların çözümlerini temellendiremiyoruz. Yani aslında bu çok büyük bir rol oynadı benim Tanrı'nın kişisel olduğuna kanaat getirmemde. Çünkü dünyada çok kötülük görüyordum, çok düzensizlik görüyordum, çok fazla problem görüyordum. Ve bunlara kendimce bir çözüm üretmeye çalışıyordum. Ama bu çözümleri sadece kendimde temellendirebiliyordum. Yani Tanrı'ya ihtiyacım vardı, bunu fark ettim. Ve Tanrı'nın kişisel bir varlık olduğuna kanaat getirdim bu şekilde. Ve bu kişisel varlığın tek bir varlık olması gerektiğini düşündüm. Çünkü evrenin kaynağının aslında tek bir noktada bitmesi gerektiğine kanaat getirdim aynı zamanda. Ve bu da aslında birçok inanç sistemini kafamda elememe sebep oldu. Ve aslında baktığımızda bu bütün saydığım standartlara uyan ve Tanrı'nın gene kişisel bir varlık olduğu ana dünyada bilinen 3 inanç sistemi var. Hani İslam, Musevilik, Hristiyanlık ve türevleri. Ve bu inançlara baktığımda da aslında olay İsa'nın kim olduğu konusunda bitiyor. Yani eğer siz İsa'nın kim olduğunu çözerseniz bir taşta 3 kuş vurmuş gibi oluyorsunuz. Yani birçok inancın aslında temel figürü İsa diyebilirim. O inançların doğruluğunu çözmekte, anlamakta.
10: Yani İsa'nın kim olduğunu anladığımız zaman belki diğer sorunlar da bir şekilde çözülüyor gibi düşündün herhalde. O zaman nasıl peki öğrendin İsa kimdir? Çünkü İsa ile ilgili birçok düşünceler var insanda. Gerçek fikri, gerçek doğru görüşü almak için ne yaptın? Yani İncil mi okudun, yoksa biri sana bir şey mi söyledi? Kiliseye mi davet ettiler?
9: Aslında Ben ilk Hristiyan olmak istediğimde Hristiyanlığın öğretilerini çok derin bilmiyordum. Yani imanda da olgun bir insan değildim. Fakat içimde bir inanma isteği vardı. Yani bu kutsal ruhun yönlendirmesi de olabilir. Bir inanma isteği doğdu içimde. Ve kendime hani sözde belki Hristiyan diyordum o zaman ama çok fazla bir derin bir bilgim yoktu o dönemde. Ama öğrenmek istiyordum. Ve bundan dolayı gidip internette bir imanlı bir kardeşle tanıştım. Ve ona sorular sormaya başladım Hristiyan inancıyla ilgili. Sorularımı yanıtladı ve onda şöyle bir şey de gördüm. Aslında ben ne sorarsam sorayım, ben hangi şüphe getirebilecek noktayı getirebilirsem getireyim önüne. Ve hani bazen kendim de diyordum ya artık buna da cevap veremez hani dediğim noktalar vardı. Ama onda ben şunu gördüm. İnancına o kadar bağlı ve kendisinden emindi ki bu beni çok etkiledi. Yani bir insan nasıl bu kadar bağlı olabilir bir inanca ve bu inanç bu kadar saldırı altındayken, bu kadar sorgulanırken, bu kadar insanlar şüphe duyarken bundan, bu insan bu inanca nasıl bu kadar bağlı olabilir? Bu beni çok etkiledi.
10: Sorularına tatmin oldun, aldın, iyi yanıtlar aldın.
9: Evet ve bunu aslında bir sene boyunca, yani neredeyse aralıksız bir şekilde bir sene boyunca ben Hristiyan inancına derinlemesine bir giriş yaptım aslında. Tabii bu bir sene içerisinde sadece araştırma da yapmıyordum. Bir süre sonra aklıma hani bir kiliseye katılma isteği geldi, düşüncesi geldi. Ve kiliseye katıldıktan sonra aslında iman hayatımda da aktif olmaya başladım. Çünkü katılmadan önce daha çok teoride uğraşıyordum, ilgileniyordum. Ve kiliseye katıldıktan sonra aslında orada gördüm ki evet, bu inanca samimi bir şekilde inanıp hayatında bu inancı benimsemiş, en önemlisi benim halkımdan, yani Türk insanlar bu inanca samimi bir şekilde bağlanıp yaşayabiliyorlar. Bu sadece belirli bir milletin, ırkın, dilin inancı değil. Ve orada ben tabii dersler de aldım. Kutsal kitap dersleri aldım. Bir iman ikrarında bulundum. Pastörüm bana çok yardımcı oldu belirli konularda. Ve bunlarla ben imanda artık büyümeye, gelişmeye başladım.
10: O zaman şunu diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani önceden tabii Hristiyanlığa bir yakınlığın, bir sempatin vardı, araştırıyordun, soruyordun. Ama bir kiliseye gitmen senin için çok daha iyi oldu. Çünkü çok daha detaylı öğrenebildin, sorabildin, sana orada yardımcı olabildiler. Ve iman hayatında daha güçlenmen için çok bir faydası oldu.
9: Evet, öyle diyebiliriz. Yani dua etmem konusunda, özellikle kutsal kitabı okumam konusunda çok büyük yardım oldu. Bu da aslında karakterimde birçok değişime de yol açtı. Tabii oraya girmeden önce şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu araştırmalarımda aslında çok beni etkileyen şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi öncelikle insanların yaşadığı mucizeler. Yani birçok kayıtlı, artık hastane kayıtlarına bile geçmiş derecede birçok insanın iyileşmesi mucizevi bir şekilde, duaların yerine gelmesi, geleceğin bilinmesi vesaire tarzında birçok rapor edilen mucizeler vardı Hristiyan inancı çerçevesinde. Onun dışında arkeolojik kanıtlar vardı, kutsal kitabın sunduğu, özellikle eski ayette bahsedilen yerler, olaylar gibi. İncil'in, yani yeni anlaşmanın kendi içsel tanıklığı vardı, yani göz şahidi raporu olduğuna dair güçlü kanıtlar vardı. Ve Hristiyanlık inancı aslında dünyanın şu anki durumunu en iyi tarif eden, en iyi tanımlayan, neden kötülük var, neden adaletsizlik var gibi en sağlam ve tutarlı açıklamayı sunan inançtı benim için. Bunlar da beni çok etkilemişti.
10: O zaman Hristiyanlıkla ilgili, üçlü birlikle ilgili, İncil'in değişmezliği ile ilgili sorularına cevap aldın. Kilisede daha da çok öğrendin, daha da çok Tanrı'ya yakınlaştın. Peki şunu sormak istiyorum sana. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? İsa Mesih'e iman ettikten sonra neler değişti?
9: Öncelikle karakterimde çok büyük değişimler yaşadım. Özellikle ailemle olan ilişkim konusunda artık onlara daha çok saygı göstermeye başladım. Önceden genelde ben insanları daha küçük görürdüm. Yani ben onlardan daha bilgiliyim, ben onlardan daha doğru birisiyim. diye görürdüm. Fakat bana İsa şunu öğretti ki ben bir günahkarım, ben masum değilim, suçsuz değilim, diğer insanlardan daha doğru değilim, Tanrı'nın yargı kürsüsünde en azından. Ve aynı zamanda kibrimi büyük ölçüde azalttı. Kendimi artık ne kadar Tanrı'ya muhtaç olduğumu, ne kadar Tanrı'ya ihtiyacım olduğunu aslında öğretti bana. Bu konuda büyük bir alçak gönüllülük verdi bana. Ve insanları en önemlisi sevebilme kabiliyetini verdi bana. Eskiden insanları sevmeyi bırakın kendimi dahi sevemiyordum. Çünkü hayattan bir umudum yoktu. Hayattan bir bıkkınlık durumu vardı. Yani hepimiz nasıl olsa ölüp gidecektik. Yani
10: günümü gün edeyim gibi bir düşündüm.
9: Böyle evet, evet. Tadını çıkaralım. Hani nasıl olsa gideceğiz. Kimin ne yaşadığı, ne hissettiği, kime ne zarar geldiği hiç önemli değil gibi düşüncelere sahiptim. Ve Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabildim artık. Yani önceden ben Tanrı'yı tamamen bizden uzak, bizimle düzgün bir ilişki sahibi olmayan, sadece bizi cezalandırmak için bize bakan bir varlık olarak görüyordum. Ve gelecek kaygımı da ciddi oranda azalttı. Yani önceden nereden gelip nereye gittiğimi bilmeyen bir insandım. Ama artık nereye gideceğimi, nereden geldiğimi hepsini bilebiliyorum. Bu da bana çok yüksek faydası oldu. Ve tembellik konusunda da beni eğitti. Artık daha çalışkan bir insanım diyebilirim.
10: Hamdolsun yani biz ona güvendikçe, ona bağlı kaldıkça İsa Mesih bizi değiştirmeye devam ediyor. Yani birdenbire bazen %100 tam olmasa bile hayatlarımızda çalışarak bizi kendi benzerliğine değiştirmeye devam ediyor. Süremiz yavaş yavaş dolmak üzere. Belki bize o zaman seni etkileyen bir ayet paylaşabilirsen son olarak.
9: Tabii İsa'nın aslında burada kendisinin tek yol olduğundan bahsettiği bir ayet var. Beni çok etkiliyor bu ayet. Aslında kutsal kitapta çok ayet var. Saysak bitiremeyiz. Ama bu beni en çok etkileyen ayetlerden birisiydi. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette diyor ki İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez.
10: Evet, gerçekten güzel bir ayet. Çok teşekkürler sevgili Özgür kardeşim. Yani Rab seni buldu, bir şekilde kendine çekti ve kendi benzerliğine göre değiştirmeye devam ediyor. Onda umudumuz var. İyi ki seni buldu, iyi ki bizi buldu. Onda sevinebiliriz. Teşekkürler bu programa katıldığın için.
9: Ben teşekkür ederim.
10: O zaman sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, bir başka Tanrı'yla Tanışanlar programında buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı'yla hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönlülüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilim de Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet, ancak... Birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olmadığı, var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlaki açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulamalar eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bomba keşfedildi, bulundu ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işleye kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde, kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar, işte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi. Kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da bir problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız organ naklinin ahlaki bir açısı, yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor. Evet. İşte ben zenginim, ünlüyüm daha böyle onlara vermek gerektiği gibi ya da yani şey zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Evet. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada. Gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte. Yaşamın devamlılığı ilkesine olması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. Kaçırılıp insanlar onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela çocukları falan kaçırıyorlar. Onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından. Çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi o organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. yaşamınıza bile mal olacaksa, başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Maranata. Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime karşı değil dedik. Ve organ nakillerinden bahsettik. İşte kan naklinden, hayvanlardan alınabilir mi diye de bahsettik. Aslında insanların yaşamını devam ettiriyorsa bunların sorun olmayacağından Hristiyan ahlakı açısından konuştuk. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettik. Gönüllü aslında organ naklinin verilmesi gerektiğinden ve bunun para karşılığında yapılmaması gerektiğinden, ahlaki açıdan uygun sınırların olması gerektiğinden bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
2: Yani şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyor ise, Rabbi izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek, yeşil gözlü sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor: zaten ben iki tane çocuktan yılmışım.
1: Hı hı.
2: Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş, bir sürü sorun ortaya çıkar.
1: Kötü amaçla kullanılabilir.
2: Tabii. Yani kötü amaçla da kullanılabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz. Hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. Hı hı. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış İnsanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir.
1: Hı hı.
2: İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli, hı hı, kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu.
1: Evet.
2: Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1.80 boyunda, herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan ne değişecek? Toplumumuz hangisine ihtiyaç duyuyor? İsviçreli gibi görünmeye mi ihtiyaçları var, yoksa ahlaki açıdan değişmeye mi, Tanrı'ya benzemeye mi, savaşsızlığa mı ihtiyaçları var? Bakın, insanların görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Nasıl doğacaklarına da karar verebiliyorsunuz. İşte erkektir, kadındır. Ama ahlaki açıdan bozuk bir toplum ortaya çıkıyor. Sonuçta yetiştirdiğiniz çocukların hepsi ahlaki açıdan bozuk bir toplumun içerisine gelebiliyorlar. Görünüşünü değiştirmeniz ne değiştirir? Bir tek kişi tanıyorum sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir. Genetiğinize, görüntünüz

0: bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime, eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede, işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor, diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa, o zaman işte sıkıntı olabilir. Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet
1: Yapılabilir.
0: ve insanın hayatın devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor
1: Yani tüp bebek var
0: diyebiliriz.
1: mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun, ne güzel çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki insanın yüreği gençliğinden beri hastadır. O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz, yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
0: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
1: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor. Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz. Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir. Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek. Eskiden mesela şey, İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun, kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım vardı, bir tane öyle bir hikaye okumuştum, bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin. Kız kardeşinin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak, ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe aykırıdır.
0: Dediğiniz gibi aslında çok fazla da kötüye kullanılmaya açık bir durum. Çünkü sadece belli bir ırk yaratılabilir, belli
1: Tabii.
0: bir amaç için kullanılabilir. Çok ucu açık ve kötüye kullanıma açık bir durum
1: Mesela biliyor
0: aslında.
1: musunuz, serisi var. Orada klonlar var. O klonların hepsi asker olmak üzere ve bir işte ülkeyi ele geçirebilmek üzere yaratılıyor. Orada da garip bir şey, hikaye vardı. Klonların savaşı diye de bir sürü şeyi var. Oradaki ahlaki anlayış orada gösterilmiş. Klonları asker olarak da yaratabilirsiniz. Bir ordu ortaya çıkarıp başka ülkeleri ele geçirip, sadece silah tutan birisine ihtiyacınız var. Veya düşünen, karşıya bir şey sıkan, silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanları da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
0: Gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
1: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa ahlaki açıdan sorunlu değildir.

0: Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar yani mesela 14 günlükken 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
1: O zaman dikkat edilmesi gereken eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
0: Aynen.
1: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde hastalıklar konusunda olsun bazı acılar için olsun birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin işte bu genetik gelişmelerin çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
0: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor. Hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
1: Evet.
0: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
1: Evet. Yani insan onurunu aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
2: müzik,
1: bilim,
2: siyaset,
1: felsefe,
2: sinema
1: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
2: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
1: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunun tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galile, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişilerde merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
3: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
1: Evet, Çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in, hepimizin bildiği Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaş da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
3: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meislin var, o da Luterci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanın Tekrarı adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumlar var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
1: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
3: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki, işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünyada bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi, Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor. Aslında İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor. Ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
3: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki Tanrı'ya inanmayan biriymiş gibi düşündürmesini istemem dinleyicilerimizin de.
1: Evet, bu noktaya ben de değinmek istiyordum zaten ama Galileo gibi konular ve diğer konular sanki işte bilimin Hristiyanlıkla çeliştiğini ya da Hristiyanlığın bilimle çeliştiği gibi bir iddianın ortaya çıkmasına sebep veriyor. Bunun tarihinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü ilgi çekici bir nokta. Nasıl başladı bu? Aslında Hristiyan Avrupa'da bilimsel devrim ve aydınlanma çağı ile ilişkilendirilen Galileo olayı gibi bu olaylar, John William Draper gibi bazı bilim adamlarının din ve bilimin tarih boyunca çatıştığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışını, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var, bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
3: Aydın, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle, kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak bunu bir araç olarak kullanarak Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadığı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. Bu radyoda yaptığımız ya da kutsal kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. Ve o da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal kitap kendi içerisinde, tabii ki kutsal kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama kutsal kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar içerdiğini ve yine teoloji gibi, tanrı bilimi gibi unsurlar içerdiğini de görüyoruz. Bu şekilde onu da onu etkileyen, onu destekleyen bir faktör olarak ele almak gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu kısa bir aradan sonra aslında tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hristiyanlığın Etkileri programında aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil ile 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korens, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri. İki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada yaratılış bağlamında konuşuyoruz. Çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa evet, gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat evet, dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişme derken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
0: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı, makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin, yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
1: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun tam olarak kutsal kitaba uymadığını gösteriyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığını ve onları insan olarak yarattığını, şimdiki bildiğimiz anlamda insan olarak yarattığını gösteriyor. Çünkü insanı da kendi benzerliğinde yarattığını söylüyor. Bir diğer ilginç nokta da şu, kutsal kitap Tanrı'nın varlığını sorgulamıyor. Ama bilim yapısı itibariyle her şeyi sorgulama üzerine gidiyor, ama kutsal kitapta şunu görüyoruz. Daha ilk ayette şöyle söylüyor: başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Dolayısıyla Tanrı var mıydı, Tanrı olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor: bir Tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri o yarattı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1:20'de de Paulus

0: Tanrı'yı inkar edenlerin bu noktada bir özürleri yoktur. Yani biz bugün doğaya baktığımızda, işleyişe baktığımızda bunun bir yaratıcı tarafından organize edildiğini, bunun tesadüf eseri bir araya gelmiş amino asitlerden, proteinlerden oluşmadığını görebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, işte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanyası'nda tam 200 bin çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bize tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde, iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
1: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var, bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilime de götürebilir gibi bir doktrinde var ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
0: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
1: neyi
0: kitap
1: evet.
0: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var, günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var, kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz.

0: Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek, o zaman galiba vermemiz gereken cevap hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
1: Evet.
0: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzamlıya dokunarak onun cüzamdan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir nokta ise bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Hı hı. Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrı'ydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek, kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programların da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden

0: Yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.